aruta ndare arira akaruta bubbles maniyoro oya ndare heartbreak ore kwagereire otherwise angere gukira ate horira ngoro ine akano tuma tumaga ezo go jedi sings okondo wa horo heartbreak ya okuma bubbles maniyoro.